0: 办法，有的就是慢慢的慢慢这适应场地了，
1: 要接触这个，
0: 然后爱上这个足球之后，他就是有自信心了，踢得越来越好，踢得越来越好。
2: 风带不走落寞，带不走花错，剩下老日出，孤单的我心不停在闪烁，将之黑暗划破，孤单的我心。
3: 阿迪丽将一再坚持，父亲在多方听取了医生的意见，答应了儿子继续踢球的要求。
4: Özden kızlık şu yarışa mektep rehberliğe top oynayıştı artıkçılık bakken digendiyken bunun top oynayışı koşulgan ömrünün ahırı çilek her kanda ihtiyacı varsa özümüz şu ihtiyacını kandırıp bakımız ben bu balının ki bir ömürlük köz bulması köz bulum ben
5: Çünkü ben de o defan bir sayma Çünkü放心吧，爸爸，我会注意的，把足球也踢好吧，学也学好。
6: 1.7，1.72，1.73，
7: 去年我跟你差不多。他现在就1.68。
3: 时光拉长了少年的身影，也将梦想照进了现实。2025年4月16日，上海体育场，卫卫卫盲人足球队作为特殊嘉宾亮相中超赛场。阿迪丽江登上了他梦寐以求的舞台。
8: 这场比赛的申花主场也是邀请了一些盲人的小球迷朋友来到现场参与开球仪式。
3: 真正的勇敢，只有被看见、被理解、被呵护，才能在少年长大后，依然能带着光，照亮眼前的路。